yedi buçka lebroze ve şadana maha. İkanda da buçka legrette buçana maha. Lekrette.